0: 兄弟，我宋江，从而小吏，莫面囚徒，因贪官相逼，铤而走险，蒙众兄弟抬举，扑上了头领之位。没曾想，我们在此聚义，替天行道，乃是天命。现在上天牌位已定，希望众兄弟各安本分。
1: 努力杀贼！
2: 好，
3: 说得好，说得好，
1: 哥哥，铁牛是个啥星啊？
0: 李逵，你是天杀星。
1: 天杀星？那这么说，俺生下来就是杀人的呗？
0: 这老天爷还真是公正，俺还要杀，杀下了贪官污吏，我杀！
4: 好，兄弟们，
0: 大摆宴席。 共同祝贺！
5: 好，
0: 祝贺！宋江一介小吏，只是基于义气，被逼沦落江湖。自从杀了阎婆惜以后，几年过去了，光阴流逝，覆水难收。我一直在想啊，兄弟们日后的前途怎么样？难道就落一辈子的草？
5: 哥哥不必难过。
0: 俗话说：“车到山前必有路。”小弟有一言，如果哥哥不怪，弟就尽书胸臆。哎，咱们是结义兄弟，生死与共，有什么可怪的？但说无妨。
5: 谢哥哥，想这大宋朝自太祖黄袍加身，历经百年。 宋太祖鉴于前朝武将过于强势的教训，杯酒释兵权，从此以后都是文官为政，当今的朝廷官宦贪腐成性，百姓民不聊生，哥哥何不效汉之刘邦？
0: 不，贤弟诧异，如今大宋民主圣贤，坏就坏在下面的贪官身上。 我宋江一生忠义，绝不做那不忠不孝的事情了。现在已经是深秋了，重阳佳节，兄弟们难免思亲呢。我在想，咱们设一个宴，唤作菊花宴。但凡下山的兄弟，无论远近，都召回来喝酒。你觉得如何？
5: 但凭哥哥将令。
0: 今天是九九重阳佳节，在这良辰美景，兄弟们在此相聚，不亦乐乎？我今天高兴，喝了点酒，做了一首词，我给兄弟们念念。
6: 好，
7: 念。
6: 好，啥是词啊？
8: 哎呀。
0: 反正哥哥喝多了，念什么咱们也不懂，喝酒。来吧，喜欲重阳，更佳酿今朝新熟。见碧水丹山，黄芦苦竹，头上尽教添白发，鬓边不可无黄菊。日月长悬终烈胆。
9: 风尘帐阙兼斜幕，望天王降诏早招安。新方族，
10: 二娘，这唱的是哪出啊？
11: 这还看不出来啊？不是盼招安吗？
10: 哼！今天要招安，明天要招安，天冷的兄弟们的心呢？既然要招安的话，干嘛要造反？不如现在就散伙了吧。
0: 招安，招安，招山脚安，这鸟酒俺不喝了，弟兄们，走！停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 牛，
1: 铁牛啊，
2: 铁牛，
3: 铁牛，
2: 别这样，
4: 坐。